Da yanımda düşüreyim, şu mürenci sağlamı söyledi. Sağ olasın.

0: Ben seni yetiştim de kardeşim Erbaş Empoli.
1: For 2000, extension 2328.
2: Can you turn on the extension?
1: Yeah, for 2328.